gezgiden te o keren perere. Un perkitzen utumez şanere gezgiden. Ute mişten kuşten terere, bait soviz kapa.

Nu Allah'ım Yasin Çatıraken Harum Zbahbun Zavarcanum Yevais Tarva Verçin Orerin Yerkusov aynpes haceli Jamanak anskatsnum Yev chnayats vor Cher Maksim vornerov Astvatsne Harum Isk Allah'ı Severov